0: with that.
1: Rad Mosambique mo studio maya wampula so hima sakuta ena muna orime la mona mane ayya kamloko ni mosa samanuelo awe mukulu to ma heve rewa tamela no pre du ma contre unitu ndiwa esperanza chuse oyariwe wa kavara sirtu wa mukotra wakati yo orime ndia wa panya ya ona bandana university tu yote la ni ishinelu za rishka wanawe kilora kusambima na ntunoso lopo ni panya ya hata suwenle Kusambi kusambi na ve shontre muhole postu polisia do apishoto. Nekale atakwe arame rumele kwa maru 87-44-62-926. Nekale ato 84-93-62-316. Hata 87-98-75-974. Untunewi sisa onoroa o shukuredi wa vadu padesha... Warkento mpanyene mana mani olo lai mu radio ni ndroa ntopo haria kani masipa hu overikana sa mulu mahu ya la patani ni wirla kani nyenyu sabato ila nawe mumuiwa RM anyo la mu studio mu ninko wala tula Anika Dai.
2: Oh, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si